soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigara 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutma.

erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım, hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım, sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım, ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı

Her yoldan döndüler, her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildim

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
0: IFM Reklam.

0: Ay efem reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Sevgili gençler, değerli aileler, sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
0: Ay efem reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın.

0: İş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36. Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı. Atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi

0: İş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı. Atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: 13, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Sevgili gençler, değerli aileler, sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
2: IFM Reklam.
3: Komple komple komple bitiz. Komple komple komple kritiz. Komple komple komple tikiz.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi

0: 13, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvuru

0: bir hiçtin.
1: IFM reklam.
2: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
6: IFM Reklam.

0: Hadi çok işim var.
1: IFM reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilyam 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: İş telefonu 0256 711 47 34.
1: Sevgili gençler, değerli aileler, sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi

0: iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Sevgili gençler, değerli aileler, sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde

0: Tohumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: 0213, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Sevgili gençler, değerli aileler, sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: Çin'e aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Sevgili gençler, değerli aileler. Sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
3: IFM Reklam.

0: gece nasıl böyleyim?
1: IFM reklam.
2: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Sevgili gençler, değerli aileler, sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Sevgili gençler, değerli aileler, sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı. Atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Sevgili gençler, değerli aileler, sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: İş telefonu 0256 711 47 34.
1: Sevgili gençler, değerli aileler, sınav maratonunda evlatlarımızın yanındayız. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık atölyelerimize başvurular devam ediyor. Girne 1 Kitap Kafe, Girne 2 Gençlik Merkezi ve Adnan Menderes Kitap Kafe'de gerçekleştireceğimiz atölyelerimizde gençlerimize sınav süreçlerinde destek olacağız. Kontenjanlarımız da sınırlı, atölyelerimiz için son başvuru tarihi 4 Eylül. Başvurularınızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden yüz yüze ya da Efe Mobil uygulamamız üzerinden online olarak kolayca yapabilirsiniz. Anıl Yetişkin, Türkiye Cumhuriyeti Efeler Belediye Başkanı.
2: IFM Reklam.

Manisa'nın Alaşehir Salihli Karayolu Piyadeler Mahallesi mevkiinde BY idaresindeki otomobil aynı yönde ilerleyen Yusuf Bilgiç'in kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 50 yaşındaki Yusuf Bilgiç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü BY, eşi SY ve bir aylık bebekleri hafif yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde 56 yaşındaki Tevfik Bağrıçık, 49 yaşındaki eşi Dilek Bağrıçık'ı tüfekle vurarak öldürdü. Mercimek Tepe mahallesinde meydana gelen olayda çift henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta tartıştı. Tartışmanın ardından Tevfik Bağrıçık pompalı tüfekle eşine ateş etti. Dilek Bağrıçık olay yerinde hayatını kaybetti. Tevfik Bağrıçık da aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri incelemelerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hadımköy'de iki servis sürücüsü arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Taş'tan hayatını kaybetti. Ürgüplü Caddesi'nde işçileri bekleyen servis sürücüleri Mehmet Taş'tan ile Özcan K. arasında iddiaya göre akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özcan K. aracında bulunan Mehmet Taşlan'a silahla ateş etti. 4 kurşunun isabet ettiği Taşlan ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Taşlan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Harapçı Hazırlı yolunda yakalandı. Şüphelinin kullandığı silahı yol kenarına attığı söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 47 yaşındaki M.T. tartıştığı 16 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklandı. Hunat mahallesinde 2 Eylül'de meydana gelen olayda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen B.E. ile üvey babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.E. üvey babasına bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.T. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli V.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda yaralanan bir vatandaş hayatını kaybetti. DAEŞ ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında şüphelinin polis ekiplerine ateş açması üzerine karşılık verildi. Şüpheli etkisiz hale getirildi. Olay sırasında yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Vatandaş doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kayıp olarak aranan 46 yaşındaki S.O. şehir hastanesi bahçesinde ölü bulundu. İbn-i Sina mahallesindeki hastane bahçesinde çalılıklardan yoğun koku geldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrollerde çalılıkların arasında bir şahsın cansız bedeni bulundu. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazenin ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu SO'ya ait olduğu belirlendi. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi raporuyla netleşeceği bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Diyarbakır Caddesi Fidankent mevkiinde seyir halindeki otomobil başka bir araca çarptı. Çarpmanın ardından kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaralanan bir kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Konya'nın Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevreyolu Caddesi'nde trafiğin durmasıyla birlikte AZ idaresindeki otomobil önündeki araçlara çarptı. Zincirleme kazaya toplam 6 araç karıştı. Kazada sürücü AZ yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldiği iddia edildi. Sızıntı nedeniyle limandaki operasyonların geçici olarak durduruldu ve çalışanların sağ dışına çıkarıldığı öne sürüldü. Bölgeye ambulanslar ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilendiği öne sürülen çok sayıda çalışandan bazıları çevredeki hastanelere kaldırıldı.
1: Ben beri buradayız da bilmiyorum nasıl olacak bilmiyorum da. Yani saat 7'den beri buradayız. Hayır, bilgi verilmedi. Valla kimyasal madde mi düşürmüşler, artık konteyner mi devrilmiş bilmiyorum. Belli bir şey değil.
0: Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait akvaryum kafeye gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Kafenin kapalı olduğu saatlerde motosikletle bölgeye gelen iki şüpheliden biri kafeye doğru birkaç el ateş açtı. Şüpheliler daha sonra motosikletle bölgeden uzaklaştı. Kurşunlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Polis kaçan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denize düşen bir vatandaş deniz polisi ekipleri tarafından kurtarıldı. Karşıyaka vapur iskelesinde saat 17.30 sıralarında denizde bir kişinin çırpındığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi vatandaşı denizden çıkararak polis botuna aldı. İlk müdahalesi botta yapılan vatandaş kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayati tehlikesinin devam ettiği belirlenen vatandaş ambulansa İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın durumu takip ediliyor. Vatandaşın denizde boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
2: Canım.
0: Jandarma ekiplerinin denetiminde tırın ön plakasının mekanik düzenekle gizlendiği belirlendi. Römork plakasının ise bezle kapatılarak okunmasının engellendiği tespit edildi. Sürücüye 170 bin lira ceza kesilirken araç 30 gün trafikten men edildi. ...15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmişti. Davanın ilk duruşması Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Ailelerin avukatı Özcan Kara, verilecek kararın çocukların eğitim ve gözetim konusunda önemli bir hukuki belge olacağını söyledi.
3: Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en hunharca işlenmiş katliamlarından birinin yargılamasına bugün başlıyoruz. Bu yargılama ve sonunda verilecek karar bundan sonra ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir. Bu davada savcılık şüpheli Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet hapis ve 30 yıla kadar hapis cezası talep etmekte. Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. Bu iddianamenin temelinde gerekçe olarak da silahların evde 7 adet şarjörler dolu vaziyette tabancanın bulunması ve 2 adet av tüfeğinin bulunması olarak gösterilmekte. Aile hem çocuklarının psikolojik sorunlarının varlığını bilmekte hem de bu silahları evde muhafaza etmeden bulundurmaktadır. Savcılığın en temel gerekçesi bunlardır. Bunun dışında çocuğa atış poligonunda atış yaptırması da ayrı bir kusurlarıdır. Biz bu hunharca katliamın oluşmasına sebep veren şüphelilerin en ağır cezayı almalar için elimizdeki tüm hukuki mücadelelere vereceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.
0: Açıklamanın ardından hayatını kaybeden çocukların aileleri duruşmaya katıldı. Adana'nın Seyhan ilçesinde camiye giden kadının cüzdanı ve 2 gram altını çalındı. 27 Ağustos'ta Kemeraltı Camii'nde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis görüntülerden iki kadın şüpheliyi tespit etti. Yakalanan şüpheli suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet tadilat nedeniyle faaliyet göstermeyen akaryakıt istasyonuna uçtu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin savrulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken kamyonette ve akaryakıt istasyonunda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 5 Nisan 2022'de miyom ameliyatı sırasında hayatını kaybeden 33 yaşındaki Gülşah Gizem Angın'ın davasında 5. duruşma görüldü. Duruşmada Adli Tıp 3. Üst Kurulu'nun raporu okundu. Raporda Angın'ın ölümünün ameliyat sırasında aşırı sıvı yüklenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Rapora göre ameliyatta toplam 24 litre sıvı kullanıldı. Ameliyat öncesi 58 kilo olan Angın'ın otopside 74 kilo tartılması ve yaygın ödem bulguları da raporda dikkate alındı. Adli Tıp Üst Kurulu sıvı açığının uygun aralıklarla hesaplanmadan ameliyata devam edilmesini tıbben uygun bulmadı. Sorumlu cerrahın eylemlerinin ölüm üzerindeki etkisi 8'de 4 olarak değerlendirildi. Anestezi uzmanlarının eylemlerinin etki derecesi 8'de 2 olarak belirlendi. Diğer sağlık personeline tıbbi hata atfedilmedi. Duruşma sonrası konuşan baba Ayhan Angı, 5 Nisan 2022 tarihinde 3 kişi vefat ettik dedi. Anne Vicdan Angı ise benim anneliğimi yok ettiler sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı. Sanık avukatlarının rapora ilişkin beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
2: En son tespitte 33 milim ebatında bir tip 2 miyom tespit edildi. Bu kanamaya neden oluyordu. Fazladan. Bunun çözümü inandığımız hastanemizin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin doktoru Profesör Doktor Metin'e müracaat ettik. Çok basit bir ameliyat. 15-20 dakika sürecek. Bipolar cihazı, histoskopik miyom kapı diye bipolar diye kısaltılan cihaz, modern bir cihazda sıvıyı basacağız. Miyomu görüp hüp diye çekip alacağız. Sünnet tehlikeli, kan akar. Bu tehlikesiz basit bir ameliyat hemen çıkacak. Maalesef çıkmadı. 5 Nisan 2022 tarihinde 3 kişi vefat ettik. Birini, canım yavrumu, ellerimle toprağa verdim. Biz de canlı cenaze olarak yaşıyorsak yaşıyoruz. Ama adaletin peşinde, kızımın ruhunu şahit etmek adına adaletin peşinde koşuyoruz. Nerede ve nasıl buluruz onu araştırıyoruz.
4: Dışarıda çıktı. Kızımın bu davasına bakan bütün hakim ve savcılara sesleniyorum. Gerekeni yapacağına inanıyorum. Bir nebze de tabii içimiz rahatlamayacak ama bir nebze hiç olmazsa kızım orada rahatça ben uyusun. Başka diyecek bir şeyim yok.
0: Jandarma ekiplerinin denetiminde tırın ön plakasının mekanik düzenekle gizlendiği belirlendi. Römork plakasının ise bezle kapatılarak okunmasının engellendiği tespit edildi. Sürücüye 170 bin lira ceza kesilirken araç 30 gün trafikten men edildi. Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kisecik mahallesindeki deprem konutları mevkiine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Antalya'nın Aksik ilçesindeki Göktepe yaylasında iki ayı kar kütlelerinin üzerinde görüntülendi. 2200 ila 2700 metre rakımdaki yaylaya gelen vatandaşlar yüksek kesimlerden inen ayıları fark etti. Kıştan kalan kar kütlesine ulaşan ayılar karların üzerinde kayarak küçük bir gölete girdi. Bir süre suda vakit geçiren ayılar daha sonra yeşillik alana çıktı. Birbirlerini kovalayan ve yuvarlanarak oynayan ayıların renkli anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir süre daha bölgede kalan ayılar ardından yeniden dağın yüksek kesimlerine doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

0: Manisa'nın Demirci ilçesinde badem hasadı heyecanı yaşanıyor. İlçede 14 bin dekar alanda bulunan 395 bin badem ağacından bu yıl 625 ton ürün alınması bekleniyor. Üreticiler sırıklarla silkeledikleri bademleri örtülerin üzerinde topluyor. Daha sonra kabuklarından ayrılan bademler 4-5 gün güneşte kurutuluyor. Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, badem üretiminin her geçen yıl arttığını belirterek hedeflerinin rekolteyi 800 tona çıkarmak olduğunu söyledi. Mezitler Mahallesi'nde 30 dönüm arazide badem üreten Muammer Kundakçı da bu yılki mahsulden memnun olduklarını belirtti. Kundakçı arazisinde 3-4 ton civarında rekolte beklediğini söyledi.
1: Biz burada 2007'de başladık, badem diktik. İlk dikim 2007. Ondan sonra peyderpey çoğalttık. Yaklaşık 30 dönüm arazide badem üreticisi yapmaktayım. Bunun 20 dönümü Nonpareil Texas. Bir 10 dönümü de Fragrans Ferruval var. Şimdi ilk etapta nonpareiller oluyor. Yaklaşık Ağustos'un 15'i gibi başlıyoruz. Bir 10 gün sürüyor hasadı. Şu anda nonpareilleri bitirdik. Siktik, makinede çıkardık, serdik. Yaklaşık bir kuruması da 8-10 gün sürer. Ondan sonra çuvallıyoruz. İnşallah hayırlısından iyi de bir pazar oluşursa. Bu sene rekoltu da güzel. Don olmadı, bahar yağıştı gitti. Mahsullerin kalitesi güzel. Verim de iyi. İnşallah iyi de bir fiyat olursa memnun oluruz. Geçen yıl don olayından dolayı badem, kiraz hiçbir meyve olmadı. Sıfır çektik geçen yıl. Bu sene şükür mahsul güzel. Yaklaşık benim 7-800 civarında ağaç var. Biz bunu ilk badem hazır bitti mi borçinko ağırlı gübre atarız. Yani bu attıktan sonra yapradan %80'i döküldü mü ağaçta bordo bulamacı atarız. İşte kışı sürümle bir taban gübresi, Şubat Mart aylarında üst gübresini atarız. Gene Şubat sonuna doğru bordo bir daha atarız. Çiçek döneminde mantar ilacı kullanırız. Vallahi ben memnunum. Kaç yılda bir yapıyorsak, bir sene sıfır çeksek bile ertesi sene yaklaşık bu sene yani 3-4 ton badem olur.

0: İzmir'de Nazım Hikmet'in hayatına ve sanatına odaklanan Romantika Bir Ömrün Seyri Seferi sergisi kapılarını açtı. 95. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında hazırlanan sergi Kültür Park Atlas Pavyon Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. 2125 metrekarelik alanda 15 salona yayılan sergide Nazım Hikmet'in el yazmaları, kişisel eşyaları, fotoğrafları ve sanat eserleri de yer alıyor. Sergi Rusya Devlet Edebiyat ve Sanat Arşivi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile farklı koleksiyonerlerin katkılarıyla hazırlandı. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve çok sayıda davetli katıldı. Nazım Hikmet'in yaşamını ve sanatını farklı yönleriyle ele alan sergi 5 Eylül 2026 ile 15 Ocak 2027 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
1: Dünyanın dört bir yanındayız Faykan Büyük.
0: Yarışmacılarımız 30 yarışmacı 30 kiloluk üzüm kelterleriyle 500 metrelik parkurda kıyasaya yarıştı. Uğur Özcan'ın birinci olduğu yarışmada dereceye girenler altınla ödüllendirildi. En güzel üzüm yarışmasında ise 40 üreticinin ürünleri jüri tarafından değerlendirildi.
2: Teşekkür ederim, güzel bir yarışma oldu. İnşallah devamını, kentlerimizi yağımızı aldık.
0: Ömer Avcı birinci oldu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Ötücüoğlu, üzümün bu yıl hak ettiği değeri bulamadığını belirterek, üreticinin artan girdi maliyetleri nedeniyle zorlandığını söyledi. Festivalin ilk günü Berkan Çiftçi ve Gizem Abalı konseriyle sona erdi. Görüş.

0: ürünlerimizi ön plana çıkartmak, turizm değerlerimizi ön plana çıkartmak. Bunlar kültür, sanat ve üzüm festivali olarak geçiyor. Ben de bandırma yağı benden olsun. Katın amcalarımızda.
1: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağlık hizmetleri MUBİS sağlık aracıyla vatandaşların ayağına götürülüyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ulaşım sıkıntısı yaşayan ve sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan vatandaşlara yerinde hizmet veriyor. Mobil ekipler 30-65 yaş grubundaki vatandaşlara rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanseri taramaları yapıyor. Tansiyon ölçümleri ve sağlık değerlendirmeleri de gerçekleştiriliyor. Alaşehir'de üzüm asadığı için bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarına da giden ekipler sağlık sorunlarını yerinde değerlendiriyor. İşçilerin tansiyonları ölçülürken kanser taramaları yapılıyor. Çocukların aşılarının zamanında yaptırılması konusunda da bilgilendirme yapılıyor. İleri tetkik veya tedavi ihtiyacı bulunan vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Fatma Seven, mobil hizmetle özellikle dezavantajlı gruplara ulaşmayı ve kanserde erken tanıyı arttırmayı hedeflediklerini belirtti.
2: Çocuğumuzun böyle taranması, efendimiz söyleyeyim böyle kır yerde bize gelip ziyaret etmeniz, memnun olduk. Önce ilçe sağlık müdürümüze ve buradaki çalışanlara, hemşehrimize, sayın doktor hanıma çok çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize, milletimize Allah zeval vermesin.
3: Tacı gruplarda yerinde değerlendirme yapmak üzere geldik mobil aracımızla birlikte. Sağlık Bakanlığı'nın tesis ettiği mobil aracımız bugün 30-65 yaş grubundaki vatandaşlarımızın kanser taramasını yapmak üzere alanda. Biz özellikle ulaşımı zor olan, sağlık tesisine gitmekte zaman bulamayan kişilerin yerinde değerlendirmesini yaparak hem bütün koruyucu hizmetlerden faydalanmasını, onun dışında da tedavi gerektirici bir hastalığının olup olmadığını tespitini sağlamak üzere alandayız. Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü olarak bölgemizde sürdürdüğümüz başarılı kanser tarama oranlarını Sağlık Müdürlüğümüzün tesis ettiği mobil araçla da birlikte destekleyerek ulaşamayan vatandaşlarımızın da tümüne ulaşmayı sağlayarak sürdürüyoruz. Bunun için İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederim. Amacımız zaten kanser taramada erken tanıyı sağlamak. Bunun için de bütün vatandaşlarımıza da kanser taramalarının önemini tekrar hatırlatmak istiyorum. Bölgemizde üzüm sezonu olduğundan geçici yerleşim bölgeleri mevcut tarım işçilerinin yer aldığı. Biz de burada yerinde değerlendirme yaparak hem bulaşıcı hastalıklar hem de diğer hastalıklar açısından yerinde değerlendirmemizi yaptık. Muayenelerini gerçekleştirdik, tansiyonlarını ölçtük. Buna göre tespitlerimizi ilgili yerlere sunarak bütün hizmetlerin verilmesini sağlamaya çalışıyoruz.
4: Yeşiller dışında bizim sağlık merkezlerimizde poliklinikler oluyor.
1: İstanbul'da göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Gülfidan Çakmak, akciğer nodülleri hakkında önemli bilgiler verdi. Akciğer nodüllerinin enfeksiyon, tüberküloz, mantar ve romatizmal hastalıklar gibi farklı nedenleri olabiliyor. Uzmanlar her nodülün kanser anlamına gelmediğini belirtiyor. Nodüller çoğu zaman başka bir nedenle çekilen grafi veya tomografi sırasında tesadüfen tespit ediliyor. Kanser olsa bile her zaman belirti vermeyebiliyor. Nodülün büyüklüğü, büyüme hızı ve hastanın genel sağlık durumu değerlendirilerek risk skalası oluşturuluyor. Sigara kullanan ve mesleki maruziyeti bulunan yüksek riskli kişilerde ileri tetkikler yapılıyor. Uzmanlar sigara kullanan, kirli havaya maruz kalan, ailesinde veya kendisinde kanser öyküsü bulunan kişilerin kontrollerini aksatmamasını istiyor.
5: Akciğerde tomografide genellikle 3 santimin altında saptadığımız lekelerdir. Nodül dediğimiz şey aslında bizim hastalarımızın anlayacağı dilde basitçe biz leke diyoruz. Herhangi bir sebeple oluşabilen lekeler. Aslında genellikle gelen hastalar şu şekilde geliyorlar. Akciğerimde işte tomografide bir nodül çıktı. Doktorum nodül olduğunu söyledi. Acaba kanser miyim de korkarak geliyorlar. Sıklığına bakarsanız aslında hani bir bilimsel sıklık bilgisi olarak değil de genel olarak tomografi çekilmiş topluluklar, hasta gruplarında %50'ye kadar nodülün yüksek olduğunu görebiliyoruz. Ama her akciğer nodülü kanser değil. Orası çok sevindirici bir nokta. Akciğerdeki gördüğümüz nodüllerin geçirilmiş bir enfeksiyonun izi kalması ihtimalinden tutalım da bir malign tümöre kadar pek çok geniş spektrumda sebepleri var. Enfeksiyon olabilir, dediğim gibi özellikle ülkemizde yaygın tüberküloz enfeksiyonu. Kişi bunu geçiriyor bilinçsiz bir şekilde, tüberküloz geçirdiğinden haberdar değil. Akciğinde bir leke kalıyor. Bunun daha sonrasında bize yansıması, aman akciğerimde nodül var, işte kanser miyim diye korkarak bize geri dönüş oluyor. Onun dışında mantar enfeksiyonları, bir takım romatizmal otoimmün dediğimiz hastalıkların akciğer tutulumları hep nodül şeklinde sirayet edebiliyor. Tabii ki şeylerde, kanserlerde bu şekilde görünüyor maalesef.
1: Riski yüksek kişilere en az 6 ayda bir görüntüleme yaptırmaları önerilirken, gerekli durumlarda akciğer grafisi normal olsa bile tomografi çekilmesi tavsiye ediliyor.
6: Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve 18. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen Kemer Namazgahı'nda yürütülen restorasyon çalışması tartışma konusu oldu. Şanlıurfa Kültür Araştırma Vakfı kurucu üyesi Müslüm Süzer, yapının tuğla yüzeylerinin kapatıldığını ileri sürdü. Süzer, uygulamanın yeniden incelenmesi çağrısında bulundu. Kemer Mahallesi'ndeki Kemer Kavşağı'nda bulunan tarihi namazgah, kare planı, taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı mimarisiyle biliniyor. Yaklaşık 12 yıldır bölgede yaşadığını belirten Müslüm Süzer, tarihi yapının özgün dokusunun korunması gerektiğini söyledi.
7: Burada 4 tane sütun var. Sanırım burası kubbeymiş daha önce de. Çünkü caminin bir mihrap kısmı da var. Biraz önce şekliniz gördünüz. Burası bir cami olabilir, bir mescit olabilir. Ama burası tamamen kırmızı tuğlaydı. Son 2 haftadır kırmızı tuğla olduğu gibi kapatıldı. Gördüğünüz gibi betonla kapanıyor. Tarihi eser nasıl böyle bir şey yapıyorlar, ben de hayret ettim. Doğrusu.
6: Süzer, benzer müdahalelerin kentteki başka tarihi yapılarda da gerçekleştirildiğini öne sürdü.
7: Ama bu ilk değil. Yan tarafta da görüyorsunuz, diğer tarafta da görüyorsunuz. Tarihi eserleri hep önleri sıvanıyor. Sadece bir kitaba kalıyor. Onun dışında her tarafı kapatıyorlar. Bu tarihe büyük bir saygısızlık, değer vermemektir.
6: Aydın'ın çok sayıda tarihi esere ve geleneksel yapıya ev sahipliği yaptığını belirten Süzer, özellikle tarihi evlerin korunması gerektiğini söyledi.
7: Aydın tarihi eser konusunda çok büyük hazineler var. Özellikle tarihi evler var. Bunlar ele geçirilebilir, onarılabilir. Yani çeşitli derneklere verilebilir, çeşitli dernekler bu raporlara sahip çıkabilir. Yani bunlar burada yapılmıyor, yaptırıldığı pek fazla görmedim yani.
6: Restorasyonu üstlenen yüklenici firmanın kendisine verilen işi yaptığını belirten Süzer, eleştirisinin projeyi hazırlayan ve uygulamayı denetleyen kurumlara yönelik olduğunu vurguladı.
7: Şimdi burada burada izin alındığın zaman buradaki ben müteahhite bir görev vermişler, ihaleye girmiş, almış. Ben orada bir şey demiyorum. Fakat Anıtlar Kurulu var. Kültür Müdürlüğü var. Bunlar ihaleye çıkarırken, bunlar bu konuda projelerini yaparken, bunlar şartlarını, zeminlerini hazırlamıyor mu? Anıtlar Kurulu burada görev yapmıyor mu? Anıtlar Kurulu'nda çeşitli kurumlardan görev yapan üyeler var yani. Bunların hepsi kendi konuda deneyimli insanlar. Bunlar tarihe sahip çıkmadığı zaman benim gibi sokaktaki vatandaş nasıl, nereye kadar sahip çıkabilir?
6: Tarihi yapıların özgün malzemeleriyle korunması gerektiğini savunan Süzer, sözlerini şöyle sürdürdü.
7: Ya buradaki olaylara tüm aydınların sahip çıkması lazım. Tarihi yok oluyor burada gittikçe. O zaman gidin, yarın kemeri de aynı şekilde yukarıdaki kemeri de sıvayın, kapatın veya da yıkın. Ne fark ediyor? Ha sıvamışsın, ha yıkmışsın, ne fark ediyor? Burayı ben gelecek nesillere ne olarak anlatayım? Ya 4 tane sütun. Kendim de bu 4 tane sütunu, betonu yapabilirim. Ama o tuğlayı, 4 tane tuğlayı getir koyabilecek gücüm var mı acaba? O tarihi yerine getirecek kimin gücü var?
1: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Hacı Aliler Mahallesi'nde üzüm kurutma sergisini ziyaret eden Özel, üreticilerin sorunlarını dinledi. Özel, üzümde artan maliyetlere karşın fiyatların düştüğünü savundu. Özel, Türkiye'de üretilen üzümün %35'inin Manisa'da yetiştirildiğini belirterek Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir an önce fiyat açıklaması gerektiğini söyledi. Geçen yıl 200 bin ton civarında olan rekoltenin bu yıl 300 bin tona ulaşmasının beklendiğini belirten Özel, depolarda da yaklaşık 60 bin ton satılmamış üzüm bulunduğunu ifade etti. Özel, iktidar olmaları halinde tarım, çiftçilik, hayvancılık ve üretim için kullanılan kredilerin faizlerini bir kez yine sileceklerini açıkladı. Ana paranın ise 3 yıla bölüneceğini söyledi. Çiftçiler için ikinci şans kredisi vereceklerini belirten Özel, tarımda planlı üretim, taban fiyat ve devletin alım garantisi vermesi gerektiğini vurguladı.
8: Üretilen üzümün %35'i üretilir. Üzüm üreticisi 3 yıl önce 120 liraya sattığı üzümü, geçen yıl 120 liraya sattığı üzümü, bugün maliyeti 100 liraya gelmiş olan üzümü maalesef piyasada 60 liraya, 67 liraya, 70 liraya üzüm satılıyor. Bu zararına satmak demektir. Üzümün fiyatı geçen senenin yarı fiyatına, yani 40 liraya satılan üzüm 20 liraya satılıyor. Bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir fiyat ilan etmesini, bu fiyatın elbette rekolteye bakacaklar. Geçen seneye göre, geçen sene 200 bin ton, bu sene 300 bin ton gibi hesaplanıyor. Bir de işin kötüsü, geçen seneden 60 bin tonda satılmamış depolarda üzüm var. Öyle olunca bu sefer üreticiyi çok mağdur eden bir tablo ortaya çıktı. Burada sökülen 20 yılda Türkiye'deki bağların 4'te 3'ü sökülmüş. Türkiye'de üzüm üretimi alan olarak %25 gerilemiş, miktar olarak %37 gerilemiş. Bu bir ihraç ürünü. Burada yetişen çekirdeksiz üzüm maalesef dünya piyasalarında İzmir Sultanisi diye biliniyor. Sultani üzüm tamamı Manisa'da yetişiyor. İzmir borsasından dünya piyasasına işlem gördüğü için öyle anılıyor ve Türkiye'ye çok önemli döviz girdisi sağlıyor.
9: Arkadaşlar. Gel abla, koş. Çek gerçekten. Çek maşını, onu verdim.
1: Antalya'nın Korkuteli Çavdar Karayolu'nda trafik uygulaması sırasında renkli görüntüler yaşandı. Ünal Oral, kamyonetinde yasal yolcu kapasitesinden fazla kişi bulunduğu için uygulama noktasına gelmeden eşi Vesile Oral'ı araçtan indirdi. Durumu fark eden trafik polisi Oğuzhan Yücel sürücüyü durdurdu. Polis sıcakta yolda yürüyen kadını ekip aracıyla alarak uygulama noktasına getirdi. Ardından sürücüye trafik cezası yazmayacağını söyleyen polis, eşini yolda bıraktığı için "bu akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın" diyerek esprili bir ceza kesti. Görüntüler sosyal medyada yayılırken olayın kahramanları yaşananları anlattı. Sürücü Ünal Oral, polisin kendisine maddi değil ama ağır bir ceza verdiğini söyledi. Polis memuru Oğuzhan Yücer ise önceliklerinin vatandaşın can ve mal güvenliği olduğunu belirterek "o sıcakta gönlüm el vermedi" dedi.
10: Şimdi ben Çağdır'ın Ambarcı köyünde ikamet etmekteyim. Kortin'de güreş vardı. Güreşe davetliydim. Oraya geldim. Gelmek için yola çıkmıştım. Bu arada kızım var, Kızcadağ'da oturuyor. Onu da alayım, kızım dedim, seni de götüreyim güreşe. Hep beraber gezmiş gelmiş oluruz dedik bu arada. Ve onu da aldım. Tabii arabaya bindik, arabam iki kişilik. Ama biz üç tane, dört tane kişi bindik. Baktım, bu arada radar arabası var. Polis arkadaşlar yolu kesmişler. O şekilde varmak da üzerime düşmedi yani, saygısız olacak gibi. Ve oradan eşimi indirdim. Tabii eşimi indirirse vardım. Polis arkadaşlar yanına, tabii bu arada memur arkadaşım dedi ki benim için rahat etme dedi. Bu dedi yaptığın dedi çok yanlış dedi. Bu sıcakta dedi, bu kadını burada niye koyuyorsun dedi. Ben içim rahat etme, gönlüm veriyorum dedi. Ben anneme gidip alıp geleceğim dedi. Ve gitti, gider geldim ben de. Gitti, aldı geldi. Ve orada dedi, tabii eşim bu arada ceza yazacak diye bayağı bir korkulamış.
11: Evet, tut ettim. Ben sorulara cevap vermedim.
10: Yani. Tabii ceza vermeyeceğim dedi. Ayrı bir ceza vereceğim size dedi.
12: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
13: Allah razı olsun.
12: Anneciğim.
11: O sıcakta yürütmedin. Esas ben teşekkür ederim.
14: Kıymetli sanatçımıza.
15: Eksik olmayın başkanım. Bu ne nazik.
14: Güzel anılar biriktirmeye devam ediyoruz. Bugün 3 Eylül 2026.
1: Selendi ilçesinde Tütün ve Cirit Festivali Merve Özbey konseriyle renklendi. İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalin 3. gününde Özbey, Demokrasi Meydanı'nda sahne aldı. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını seslendirirken konser alanını dolduran vatandaşlar da eserlere hep birlikte eşlik etti. Özellikle gençler konsere yoğun ilgi gösterdi. Konser sırasında yapılan havai fişek gösterisi de geceyi aydınlattı. Müzik ve eğlence dolu konser gece geç saatlere kadar sürdü. Selendi Tütün ve Cirit Festivali 5 Eylül'e kadar çeşitli etkinlik ve konserlerle devam edecek.

Uluslararası Zurna Festivali yurt içi ve yurt dışından sanatçıların katılımıyla 11. kez düzenlendi. Menteşe ilçesindeki Profesör Doktor Şadan Gökovalı Amfiteyatr'da gerçekleştirilen festival 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde müzikseverleri buluşturdu. Yenileme çalışmalarının ardından kapılarını yeniden açan Amfiteyatr'da ilk programına ev sahipliği yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar, festivalin yerel ustaları Türkiye'nin farklı kentlerinden ve çeşitli ülkelerden gelen sanatçılarla buluşturduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Dibek Dere'nin yerel ustaları ile yurt içi ve yurt dışından gelen zurna sanatçıları sahne aldı. Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası da programa katıldı. Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı da performanslarıyla festivalde yer aldı.

mobilya sadece güzel görünmemeli. Sağlam, rahat ve uzun ömürlü olmalı. Aydın'da yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Ev Dekor Mobilyam, kaliteli ürünleri, zamanında teslimatı ve satış sonrası desteğiyle güven vermeye devam ediyor.

0: Yeni sezon ürünleri mağazada sizi bekliyor. Yeni ev kuranlara ve evini yenileyenlere özel seçenekler, 2 yıl garanti, ücretsiz kurulum ve 1 yıla kadar ücretsiz depolama imkanı. Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi, Muğla Yolu üzeri, Hesaplı AVM yanında. Siz de çıkın çıkın gelin, farkı yerinde görün.
1: Aydın'da satılık bir ev mi arıyorsunuz? Yatırım için arsa, arazi ya da iş yeri mi düşünüyorsunuz? Ya da dairenizi, dükkanınızı, arazinizi satmak veya kiraya vermek mi istiyorsunuz? Gayrimenkulde doğru karar, doğru bilgi ve doğru danışmanlıkla başlar.

0: yerde mobilyada aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F-

0: adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis...

0: 2013 iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

zor oluyor. Yokluğunu kabul etmek ağır geliyor be dostum. Gittiğin yerin güzel olduğunu bilsem de seni özlemek

giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi Ender Anı.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

dün gece. Dün gece yine seni düşündüm sadece. Ölüm mü yoksa sensizlik mi diye. Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölümdü benim için. Anladım ki beni hayata bağlayan tek varlığım, tek sevdiğim her şeyimsin.

0: Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu.
1: Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir

Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında. Belki zor, ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecbur.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: Keşke gelip burada çalsa değil mi?
1: Nerede?
0: Ne güzel söylüyor.
1: Yine iyi. Sazı aldı eline. Ne zamandır hiç dokunmuyordu.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

İkimizi toprak ayıramazken, hatırlar mısın iki gözüm, kıyamete kadar sözümüz varken, sorgusuz, sualsiz, zamansız ve de erken. Unutma ki seven bir insana kalem kırılmaz, tomurcuk

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

geceler karanlık.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

doymam demişsin. Kansız dediğimde zoruna gitmeyecekti. Beni bir kansıza yandı sananlar, acıyı ne bilir ki, yanmayı ne bilsin. Oysa ben ve sen sorgudayken tek kelime etmedim idama gidersin diye. Bugün celladım oldun, teşekkürüm bu muydu? Ser verip de sır vermeyen bir sevgiliyken, bugün bülbül kesilmiş şakır olmuşsun. Susamaz mıydın? Yaşandı gitti, bir girdap gibi yutamaz mıydın? İhanete de ihanet edenler gelir. Ama bize ne faydası var? Son bulursa bendeki aşkın, 40 satırla doğransa başın, bize ne faydası var? Bitti dediler daha bitmeden. Önce sen inandın haylazca gönül. Bu aşka göz değdirenler, ahım sizi de tutar, kınanız benden.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Ağzımla her dem seni içtim süyerek. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, gözlerine düştüm.